Mila, agaçum ben. Tovor kes hişe mişt, mişt urah. Al herat sirayt dördün seriç. Tovor hokis im lu.